Geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5 Radyo Kulüp.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
8: Gerçekten.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesi amacıyla okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. 81 ilde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlama tamamlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ailem Güvende operasyonlarında 5 il merkezli ve toplam 15 ilde 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildiğini açıkladı. MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026 yılı 2. iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusuna ilişkin hazırlık çalışmalarına başladıklarını belirterek, öğretmenlerimizin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak, atama işlemleri ise 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Mersin limanında kuru yük gemisinin altına gizlenmiş 1,5 milyar lira değerinde 350 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda'da gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran tarafının anlaşma yapmayı çok istediğini söyleyen Trump, İran'la savaş Kasım'daki ara seçimlerden önce de bitebilir ama ara seçimlerden sonra bitmiş olacak dedi.
1: Spor.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9'u altın, 7'si gümüş olmak üzere 16 madalyayla tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Süper Lig'in 5. haftasında Gençler Birliği sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, Erkekler Klasik Yay kategorisinde bronz madalya kazandı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.791 lira 26 kuruş, Amerikan doları 48 lira 61 kuruş, euro 56 lira 43 kuruş, sterlin 65 lira 80 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 47 sent, bir bitcoin 77.328 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.467 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli

olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor.

yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti yutkundun mu?

yaşarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti yutkundun mu?

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

öyle kozlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar, böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesi amacıyla okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. 81 ilde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlama tamamlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ailem güvende operasyonlarında 5 il merkezli ve toplam 10

0: 5 ilde 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildiğini açıkladı. MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026 yılı 2. iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusuna ilişkin hazırlık çalışmalarına başladıklarını belirterek, öğretmenlerimizin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak, atama işlemleri ise 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir, dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Mersin Limanı'nda kuru yük gemisinin altına gizlenmiş 1,5 milyar lira değerinde 350 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda'da gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran tarafının anlaşma yapmayı çok istediğini söyleyen Trump, İran'la savaş Kasım'daki ara seçimlerden önce de bitebilir ama ara seçimlerden sonra bitmiş olacak, dedi.
1: Spor.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9'u altın, 7'si gümüş olmak üzere 16 madalyayla tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Süper Lig'in 5. haftasında Gençler Birliği sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, Erkekler Klasik Yay kategorisinde bronz madalya kazandı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.791 lira 26 kuruş, Amerikan doları 48 lira 61 kuruş, euro 56 lira 43 kuruş, sterlin 65 lira 80 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 47 sent, bir bitcoin 77.328 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.467 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'de batılı yönlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5 Radyo

en güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılında Marif'in Kalbinde Oyun teması esas alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı sokaklar güvende operasyonları başlatıldığını belirterek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 78 Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi dedi. Ankara'da yeni nesil suç örgütleri olarak bilinen yapılanmalarla irtibatlı olan ve sanal medya platformlarında propaganda yaptığı belirlenen 74 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 13. gününde de devam ediyor. Yunanistan'da Gavda Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayboldu.
1: Spor.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9'u altın, 7'si gümüş olmak üzere 16 madalyayla tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Süper Lig'in 5. haftasında Gençler Birliği sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, Erkekler Klasik Yay kategorisinde bronz madalya kazandı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.791 lira 26 kuruş, Amerikan doları 48 lira 61 kuruş, euro 56 lira 43 kuruş, sterlin 65 lira 80 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 47 sent, bir bitcoin 77.328 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.467 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Antalya'nın iç

kesimleri. Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor. Haber.

gittikçe bugünler işsizleştik sanma. Nasıl da geçermiş tüm her şey bir anda. Yaşatır tır ama her söze.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya aslında sosyal medya. Takım çalışmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Süpermen yok değerli arkadaşlar. Hep birlikte bir araya gelip iş başaran insanlar var. Dolayısıyla ekip çalışması ve iletişim çok kıymetli dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı sokaklar güvende operasyonları başlatıldığını belirterek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 78 Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında hazırlanan ilk örnek daireler tanıtıldı. Projenin ilk etabı olan 1071 konut için bugün başlayan başvurular 25 Eylül'e kadar E-Devlet üzerinden alınacak. İçişleri Bakanlığı 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda FETÖ-PDY'nin hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Yunanistan'da Gavda Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayboldu.
1: Spor.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9'u altın, 7'si gümüş olmak üzere 16 madalyayla tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Süper Lig'in 5. haftasında Gençler Birliği sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, Erkekler Klasik Yay kategorisinde bronz madalya kazandı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.791 lira 26 kuruş, Amerikan doları 48 lira 61 kuruş, euro 56 lira 43 kuruş, sterlin 65 lira 80 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 47 sent, bir bitcoin 77.328 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.467 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'de batılı yönlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni nesil suç örgütleri hem asayişe tehdit eden hem de çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan yapılardır. Sosyal medya ve dijital mecraları suçun propagandası ve eleman devşirme aracı olarak kullanan bu yapılar uluslararası bağlantılar ve finansal ağlarla hareket eden çok boyutlu bir güvenlik sorunudur dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl sonunda inşallah 1,8 trilyon dolar milli gelir ve 20.500 dolar kişi başına milli gelirle Türkiye artık üst ülkeler liginde yerini alacaktır. Türkiye'nin 21. büyük ekonomisinden 16. büyük ekonomisi olmaya ülkemizi yükseltmenin gururunu yaşıyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla vatandaşımızın huzuru ve refahı için çalışmaya devam ediyoruz. Politikalarımızın merkezine aile kurumunu konumlandırıyoruz dedi. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden özel donanımlı Optimus Prime gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili arama faaliyetleri için batık alanına ulaşarak çalışmalarına başladı.
1: Spor.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9'u altın, 7'si gümüş olmak üzere 16 madalyayla tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Süper Lig'in 5. haftasında Gençler Birliği sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, Erkekler Klasik Yay kategorisinde bronz madalya kazandı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.791 lira 26 kuruş, Amerikan doları 48 lira 61 kuruş, euro 56 lira 43 kuruş, sterlin 65 lira 80 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 47 sent, bir bitcoin 77.328 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.467 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'de batılı yönde nereden kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Işıklar kapalıyken ay gibi gözüküyor bu arada, çok güzel.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Yeni haftadan festivallen herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 14 Eylül 2026 günlerden pazartesi bugün. Haftaya muhteşem bir başlangıç yaparken keyifli şarkıları da bulunduğunuz ortamlarda sizlerle

Hanımlar beyler, yapay zeka ile ilgili her geçen gün yeni bir gelişmeyi takip etmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki yapay zekadaki hızlı gelişim, hızlı ilerleyiş tabii ki bazı tehlikeleri de, hatta bazı tehlikeler demeyelim, ciddi tehlikeleri de beraberinde getiriyor diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde bir yapay zeka şirketinin çalışanı istifa etmiş ve gelecekte bunun insanlığı ciddi derecede tehdit ettiğini açıklamıştı. Bu ve benzeri birkaç haberimiz var, detaylarına bakacağız, ama öncesinde keyifli şarkılar sizleri bekliyor.

Günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuk aldığı yerden devam ediyor. Yapay zekayı konuşacağız demiştik birazcık. OpenAI'nin baş bilimcisi Yakup Paçoki, yapay zekanın kontrolsüz gelişmesi konusunda aşırı dikkatli olunması çağrısında bulundu ve insanların geleceği kontrol etmeye devam etmesini sağlamak için daha fazla müdahale gerekebilecek dedi. OpenAI'nin yanı sıra başka firmalardan da çeşitli açıklamalar geliyor. İnsanlık için endişe veren durumların olduğu söyleniliyor. Son blog yazısında Paçoki şöyle diyor: inanılmaz derecede zeki makinelerin olduğu bir dünyaya geçişle karşı karşıyayız ve bu geçişin insanlık için iyi sonuçlanmasını sağlamamız gerekiyor dedi. Savunma sistemleri kurmaya ve uyum sağlamaya yönelik teknik çözümler aramaya devam edeceğini de söylerken, uyum bir makinenin eylemlerinin ve hedeflerinin insan niyeti ve güvenlik önlemleriyle mükemmel bir şekilde eşleşmesini sağlamak için kullanılan bir terim diye de vurgulamış. Yine farklı gelişmeler de var, ciddi tehditler de var aslında. Bazı araştırmalar var. Detayları paylaşacağız, ayrılmayın. Bir elma

Hanımlar beyler, güne dair en sevilen şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde festivali dinlemeye devam eden herkese de muhteşem bir gün dileyelim bir kez daha. Efendim, yapay zeka ve onun gelişimiyle birlikte de süper zeka, artık yapay süper zeka karşımıza çıkacak ve bu da ciddi bir tehdit oluşturuyor diyebiliriz. Amerikan yapay zeka şirketi Anthropic'in önde gelen bir güvenlik araştırmacısı yapay zekanın çok hızlı ilerlediğini ve önümüzdeki 10 yıl içinde tüm insan

insanları öldürme ihtimalinin de %10'dan fazla olduğuna inandığını söyledi. Yapay zeka sistemlerinin gelecekte insanlığın yok olmasına nasıl yol açabileceği konusundaki düşünceleri de tabii ki ayrıntılı olarak açıklıyor Anthropic yaptığı açıklamada. Birçok nokta var bununla ilgili baktığımız zaman. Süper zeka için henüz devletlerin ya da bu yapay zeka geliştiricilerinin bile bir planı yok. Sadece daha zeki yapmaya çalışıyorlar. Her seferinde daha da ileriye götürmek bunu. Karşılığında da daha ileriye gittiğinde doğabilecek sorunları da müdahale edemeyecek konumda konumlanırsak eğer ki. Evet, gerçekten de insanlık artık yavaş yavaş tehlike altına geliyor. Şu an bu haberler daha az ama önümüzdeki yıllarda bu tarz haberlerin, bu tarz gelişmelerin daha sık görüleceği öngörülüyor uzmanlar tarafından da.

Küresel petrol piyasalarında yaşanan sert yükseliş Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiledi diyebiliriz. Yeni gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar seviyesini aştı ve benzin grubunda geçtiğimiz cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 20 kuruş civarında bir artış gerçekleşti ve ortalama benzin fiyatları artık 80 liranın bazı bölgelerde üstündeydi. Altında olan noktalarda ise yine 80 liranın üzerine çıktı. Motorinde de sınırın 100 lirayı aşabileceği belirtiliyor. Hali hazırda 90 lira eşiğinde bulunan motorin gelecek yeni zamlarla birlikte önümüzdeki süreçte 100 liranın üzerine çıkabilir. Aman.

14 Eylül 2026 Pazartesi gününde sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. İngiltere'de yepyeni bir dönem konuşuluyor değerli dinleyenler. Bu yeni dönemde İngiltere'de turist vergisi geçerli olabilir. Ne olur turist vergisi İngiltere'de geçerli olursa ziyaretler daha pahalı hale gelebilir efendim. İngiltere'de parlamentoya sunulan öneride belediyelerin gelir sağlayabilmesi adına böyle KDV gibi işte otellerde çeşitli turizm konaklama yerlerine ekstra vergiler getirerek turistlerden bir gelir elde edilmesi ve belediyelerin de bu parayı direkt kendi kasalarına alması konuşuluyor. Aslında Avrupa'da bu sistem kullanılıyor. Mesela İskoçya'da oteller, pansiyonlar ve diğer tesislerde konaklayanlar için %5'lik bir oran var. Yine Galler'de kişi başı gecelik 1.30 sterlinlik bir ödeme yapılıyor otellerde konaklanıldığı zaman ve bu paralar da o bölgedeki belediyelere finans sağlıyordu. İngiltere'de de bu durumun yaygınlaşması tahmin ediliyormuş. Kime

Bazı burçlar için para yalnızca ihtiyaçları karşılayan bir araç değil, güvenliğin, özgürlüğün ve başarının, konforlu yaşamın anahtarıdır diyor astrologlar. Kazançlarını artırmaya önem veren bu kişilerden bazıları geleceğini garanti altına almak isterken bazıları da kaliteli ve gösterişli bir hayat sürmenin peşindeymiş. Efendim, astrolojiye göre parayla ilişkisi en güçlü olan 3 burç şöyleymiş. Boğa, Oğlak ve Aslan burçları. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Bu 3 burcun diğer burçlara göre parayla ilişkisi daha güçlü olarak tanımlanıyor astrologlar tarafından. Ağlar.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Domates salçası mutfakların vazgeçilmezlerinden birisi değil mi? Şimdi de tam mevsimi, bol bol hazırlanıyor böyle. Bol bol artık o salçalar yapılmaya başlandı. Domatesler kasa kasa pazarlarda satılıyor, alıcılarını bekliyor. Efendim, İspanya'da yapılan yeni bir çalışma düzenli salça tüketiminin dikkat ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini, hatta beyindeki bazı bağlantıları da değiştirebileceğini ortaya koymuş. Salça bu denli faydalıyken bir kasa daha fazla almakta fayda var değil mi, hazır ucuzken?

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalle sizlerle olmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Haftanın ilk çalışma gününe muhteşem bir başlangıç yaptık. Keyifli şarkıları paylaşıyoruz sizlerle ve unutulmaz anlar biriktiriyoruz bulunduğunuz ortamlarda. Muhteşem bir hafta olsun da haftanın ilk gününden şöyle güzel dileklerimizi iletmiş olalım haftaya dair. Muhteşem bir şekilde geride kalır umarım. Keyifli şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor.

77 yapımı Şabanoğlu Şaban filmi izlediniz değil mi? Mutlaka denk gelmişsinizdir televizyonda izlemediyseniz bile, ama bence şu an sesimi duyanların %80'inin bu filmi izlediğini tahmin ediyorum. Türk sinemasının unutulmaz eserleri arasında yer alıyor zaten bu film. Türk sinemasının efsane oyuncusu Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı filmin devamı niteliğinde Şabanoğlu Şabanoğlu Şaban filminin çekileceği öğrenilmiş efendim ve yeni başrol ise dikkat çekici Eylül 2026'nın sonunda sete çıkması planlanan Şabanoğlu Şabanoğlu Şaban filminin başrolünde Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal rol alıyormuş. Ancak filmin hikayesi de henüz ayrıntılı biçimde açıklanmış değil, aktarmış olalım. Umarım keyifle izleyeceğimiz, geride bırakacağımız muhteşem bir film çıkar ortaya. Peşin.

Güneydağ'ın en sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğüt'tü. 120 dakikaya yakın buradaydım. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz haftaya. Pazartesi gününden efendim yarın haftanın ikinci gününde tekrar sizlerle olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: 1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

en güzel şarkılar Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

dayıların dayısı Enver Yılmaz'a, Şahan Vural Yıldırım'a ve bütün az önce saydığım isim dostlarına ve kardeşlerine, isimlerini sayamadığı hepsine Mehmet Ali Kerpiç'ten armağan olarak geldi. Mehmet Ali Kerpiç selam olsun can kardeş. Filay Maciran söylüyor, dostların için asrı gurbet harap etmiş köyümü, gel hele gel.

biraz hızlı gidiyoruz. Ay ay. Karadayı'ya buradan selamlarımı gönderiyorum aslan kardeşime. Karadayı. Ahmet Pala. Ayrıca Hüseyin Gazi'de Ahmet Pala'mız var. Ona da selam olsun. Şimdi tel örgüleri armağan edeceğim.

Hakan Aslan panelinden gelen mesajların sahibi sevgili Karadayı Canciğer Emirhan Aslan'a bolca selamlarını gönderiyor. Delikanlı adam zor günde belli olur. Sabır Allah'tan. Karadayı arkanda. Sen sağlam ol diyor. Buradan Karadayı kardeşime de selamlarımı gönderiyorum. Biz bir aileyiz. Kocaman bir aileyiz. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Ne olur anlayın. Öyle acayip şeylerle uğraşıyorum ki yayının arkasında. Bazen bırak mikrofonu, kalk git şuradan dediğim anları yaşıyorum. Ben az söyleyeyim, siz çok anlayın. Her türlü insanla muhatap olduğum bir programı sürdürüyorum. Her saç atarak, her gönlü ayrı etmek. Ama benim Karadayı gibi kardeşlerim beni anlıyorlar diye ümit ediyorum. Ben Karadayı'yı anladım. Karadayı da beni anladıysa eğer, biz kardeşiz. Biz büyük bir aileyiz. Bazen Ahmet'e kızıp Karadayı'nın kalbini kırıyoruz. Bu da oluyor. Böyle olduğu için de ben Karadayı kardeşimden de özür diliyorum. Evladı, bizim de evladımız, canımız, ciğerimiz Emirhan Aslan'a da çok çok selam olsun. Ara ara böyle oluyor. Bir geride bir şeye, bir trafik kazası atlatıyorsun bir geride. O arada Karadayı denk geliyor. Karadayın da bir kabahati yok. İşte bir aksaklık olmuş. Karadayı'ya denk gelmiyor. Dayı olmak öyle kolay mı Karadayı? Dolayısıyla dayılar bazen coşar. Yeğenler de bazen böyle. Dayım tamam der, bu iş biter. Benim dünyamda bu böyledir. Kimseyi bile isteye kırmam. Kimseyi de bile isteye kendime ya da karşıma almak istemem. Koskoca 57. seneyi bitirdik. 58. senedeyiz. Hala eksiklerimiz var. Hala beşeriz, şaşıyoruz. İnsanın hataları oluyor. Olur. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Biz gönül alırız. Kırdığımız kalpleri de onarırız. Şimdi bir panele dönelim. Şarkımızı armağan edelim Saadettin Can Köse'ye. Adanalı Ayhan Tel Örgüler. Selamünaleyküm, ben Dikmen'den Saadettin Can Köse. Aslan dayım. Recep dayıma, canım kanım Süleyman Köse'ye, dostlarım Doğukan Kılıçkıran, Berşan Tuncel'e selam olsun. Kardeşlerimin dostları Mersinli Muhammed Adar, Dursun, Kazanlı Hasan Özkan, Ahmet Uçar, Seyhan Demirbilek, Bekir Köker, Samet Uzunbacak, dostlarım Emirhan Adanır, Çınar Emir Keser, selam olsun. Sülom az kaldı, babam sabır. Saadettin Can Köse'nin isteği, Adanalı Ayhan Tel Örgüler geldi efendim.

Belki biraz yaralı olabilirim ama seven adam umudunu da yanında taşır. Çünkü ben dürüstlüğün affedilmediği bir dünyadan geldim. İçinde ne olduğunu bilmediğim bir kalp taşıdı umurlarım oldu. Yüzüme bakınca anlaşılmayan bir dizi yüzün saklıydı kalbimde. Bir gülüşle örtüyordum. Üzgün bir kahkahaydım. İnsanlarla çevrili bir hapishanedeydim. Yıksam üstüme düşeceklerdi. Yıkmasam altlarını ezeceklerdi. Gözlerinin önünde ölüyordum yavaş yavaş ve kimse bunu görmüyordu. Ölürken kimse fark etmiyordu ama öldüğüm herkes biliyordu. Ve bundandır ki mutlu olduğum için değil, güçlü olduğum için biliyorum.

Efendim devam ediyoruz. Samet Sungurlu'dan Aslan kardeşleri Tolga Minkara ve Erencan Bozkuş'a selam olsun. Yaranamazsın, yaramaz insanlara selam ve hasretle. Şöyle bir şey bu işte. İyilik bilmeze iyilik edersen. Samet Sungurlu'dan Aslan kardeşleri Tolga Minkara ve Erencan Bozkuş'a selam olsun. Yaranamazsın, yaramaz insanlara selam ve hasretle dedi Samet Sungurlu. Yine Samet Sungurlu ve İkra Tepe'den bir mesaj var efendim. Aslan kardeşi Tolga Minkara'ya selam ve hasretle. Bu sefer doğacak güneş umudumuz. En kısa zamanda kavuşacağız. Yarın da yanında olacağız. Sabır canımızın içi dedi. Samet Sungurlu ve İkra Tepe'den Aslan kardeşi Tolga Minkara'ya selam ve hasretle. Bu sefer doğacak güneş umudumuz. En kısa zamanda kavuşacağız. Yarın da yanında olacağız. Sabır canımızın içi mesajı geldi. Ve şarkıyı armağan ediyorum. Çok güzel bir şarkı Mahsun'un. Ben de çok seviyorum bu şarkıyı. Bugünlerde gelir geçer her doğan güneş bir umudunuz olsun. Elbet bir gün Yunus Kutlu kardeşinden Tolga Minkara, Mustafa Buğra Bozkurt'a, Gürbüz Demir, Mahsun Kırmızıgül'den sevdiğim armağan olsun sevgi ve hasretle. Bugünlerde gelir geçer her doğan güneş bir umudunuz olsun. Elbet bir gün canlar Yunus Kutlu kardeşinden Tolga Minkara, Mustafa Buğra Bozkurt'a, Gürbüz Demir, Mahsun Kırmızıgül'den sevdiğim armağan olsun sevgi ve hasretle.

sevgili Samet Sungurlu ve İkra Tepe'den, kardeşleri Tolga Minkara'ya Ferman Akdeniz'den Bilemediler şarkısı armağan olsun. İnşallah yarın kavuşacağız aslan kardeşim. Samet Sungurlu ve İkra Tepe kardeşimden kardeşleri Tolga Minkara'ya Ferman Akdeniz'den Bilmediler şarkısı armağan olarak geliyor. İnşallah yarın kavuşacağız aslan kardeşim mesajıyla. Tolga Minkara senin için geldi.

0: Enes Kılıçarslan'dan Can kardeşim Hakan Kirlioğlu ve Mirhan Kirlioğlu'na gelsin. Çökmeyen saltanat, bitmeyen kara gün yoktur. Dilber Aydan, Helen'e ne istiyorum dedi Gökhan. Enes Kılıçarslan'dan Can kardeşim Hakan Kirlioğlu ve Mirhan Kirlioğlu'na gelsin. Çökmeyen saltanat, bitmeyen kara gün yoktur. Dilber Ay, Helen'e ne geldi Gökhan'ın isteği. Gökhan'ın panelinden Enes Kılıçarslan'dan Can kardeşi Hakan Kirlioğlu ve Mirhan Kirlioğlu'na geldi bu çalışma.
1: Ana baba hasreti hayallerimle birleşti. Soğuk zeminler üzerinde sırtıma yorgan olarak serdim. Belki sen bunları duymadan, görmeden, bilmeden yaşayacaksın. Her nerede içine kapanmış birini görürsen işte beni o zaman anlayacaksın. İşte beni o zaman anlayacaksın. Beni o zaman anlayacaksın.

0: Etrafımda ağaçlar olmasa bile benim masmavi bir gökyüzüm var. Ne zaman bitecek cezam bilmesem bile özgürlüğe olan inancım var. Parmağımda alyansım olmasa bile kolumda demirden bir kelepçe var. 14 adımda voltam tükense bile dışarıda yürüyecek daha çok yolum var. Daha çok yolum.
1: Hakan Aslan'ın panelinden gelen Karadayı'dan can ciğer Emirhan Aslan'a gelsin. Delikanlı adam zor günde belli olur. Sabır Allah'tan, Karadayı arkanda. Sen sağlam ol. Derya Can'dan ben neler yaşadım armağan olsun dedi. Karadayı'dan can ciğer Emirhan'a, Emirhan Aslan'a geliyor bu güzel çalışma. Delikanlı adam zor günde belli olur. Sabır Allah'tan, Karadayı arkanda. Sen sağlam ol. Derya Can'dan ben neler yaşadım, Emirhan Aslan'a Karadayı'dan armağan olsun.

ne acılar yaşadım, ne cezalar yattım. Ölümlerden döndüm geldim yar. Ölümlerden döndüm geldim yar. Ölümlerden döndüm geldim.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Efendim devam edeceğiz. Birazdan Berke Çakar kardeşimin bir isteği var. Onu yerine getireceğim. Ama önce mesajlar var. Orkun Karacaoğlan, sıradaki en güzel parçalar Merve Nur Yıldız'a gelsin dedi. Bizim de bir gün çiçeğimiz açacak, sabret. Yaşar Taşer, selamünaleyküm abi, ben Yeni Doğan'dan Yener Taşer. Ve aleyküm selam Yeni Doğan'dan Yener Taşer kardeşim. Aslan kardeşlerim Onur Kirs, namı diğer Yaman Koper, Yavuz Kirs, Bayram Tırıl, Kadir Toktaş, Volkan Ayaz, Yusuf Kaptan, Ümit Kısa, Ali Çekmez, dayım Oktay Olcan, Durali Akyol, Taha Aslan, namı diğer Rock Balance Ahmet dayı ve ismini saymadım tüm dostlarıma selamlarımı gönderirsen sevinirim. 11 gün sonra görüşmek dileğiyle dostlarım, söz vermedik ama elbet bir gün Allah'ın aslanları Ceyhan, Antep,

Orada olan bütün dostlara selam olsun dedi Yener Taşer. Cemre Çetin, ben Demet Evler'den Cemre Çetin. Seni zora sokan hayat bana güzel günler yaşatıyor mu sanıyorsun? Sen orada gün sayıyorsun, ben sensizliği. Canımdan çok sevdiğim Yasin Yağız'a selamlarımı iletiyorum. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle sevdiğim dedi Cemre Çetin. Yasin Yağız'a selamlarını gönderdi. Fatma'dan sevgilim Mert Çakır'a iyi ki varsın mesajı. Evine git deseler sana gelirim. Pencereyi aç bir hava al deseler fotoğrafını açarım. Öyle bir sevdasın bende. Varlığın bana nefes. Bu kadar basit, anla beni dedi. Dünden kalan Eylem Çakır'ın iki gözü Mevçe'ye seni seviyoruz mesajı vardı ta cumartesi gününden. Van'da cumartesi pazar yayınımız yoktu. Eylem Çakır'ın cumartesi attığı mesaj olsa gerek, iki gün önceki mesaj. Sen kalbimin kıblesine düşen en zarif duamsın. Hepimiz seni almaya geleceğimiz günü bekliyoruz. Sabırla, sen de sabırlı ol, canını sıkma. Eylem Çakır'dan Mevçe'ye seni seviyoruz mesajı böyleydi. Fatma'dan sevgilim Mert Çakır'a iyi ki varsın mesajı var. Evine git deseler sana gelirim. Pencereyi aç bir hava al deseler fotoğrafını açarım. Öyle bir sevdasın bende. Varlığın bana nefes. Bu kadar basit, anla beni dedi Fatma sevgilisi Mert Çakır'a. Az önce acaba Eylem Çakır'ın mesajını mı sildim diye bakıyorum. Eylem Çakır'dan canının ciğeri MÇ'ye azala azala yaşadığım şu dünyada bir şeyler güzel kalsın, gülümseyen yüzün gibi iki gözüm, çok güzel bir mesaj. Gecenin mesajı Eylem Çakır'dan canının ciğeri MÇ'ye azala azala yaşadığım şu dünyada bir şeyler güzel kalsın, gülümseyen yüzün gibi iki gözüm dedi. Onur Turan kardeşim mesajı da var, bir sonra yapalım. 3 tane mesajın var. 2 mesajın bir isteğim var. Bir sonra yapacağım. İkisini şarkıyla beraber o bölümde yapayım Onur. Olur mu? Ferhat Özçoban demiş ki selamünaleyküm, ben Dikmen'den Diyarbakırlı Fero. Dostlarım Seyit Emin Erdoğan'a, Fatih Kara, İbrahim Kangal, Eyüp Can Kılıca, kardeşlerim Süleyman Köse, Emirhan Adanır, Çınar Kesere, Samet Uzunbaca selam olsun. Silom, Sado, ben Fero abideyiz. Aramanı bekliyoruz aslan parçam. Escobar Yalçın da bir şarkı isteği var. Onunla birlikte bağlayacağız. Çağrı Gültekin, aslan kardeşim Cihan İnci, aslan abim Batuhan Dursun'a selam olsun. Her doğan güneş umudunuz olsun. En güzel günler bizim olacak canlar dedi Çağrı Gültekin. Aslı Gezmen demiş ki Emre Yirik, namı diğer Emre Bal. Abim diyor ki bütün dostlarıma selam olsun. Emre Altınışık, Okan Pusat, Kamışlı, Mehmet Fırat Okçu, Gazi Ateşoğulları, Tahsin Koçar, Egemen Erçek, Ali Serhat Alma, Eray Bayar, Mertcan Alıcı, Mertcan Alıcıoğlu, Fatih Çakal, Burak Çakal, Yasin Gökhan İpek, Gazi Yıldırım Uzun, Okan Pusat, Kamışlı. Diyor ki verme sırtını duvardan başkasına emanet, herkeste vardır bir nebze de ihanet. Bütün dostlarıma, kardeşlerime selam olsun. Ünsal Yarıcı, Mert Yılmaz'dan Abdullah Ulursak, Ali Haydar Boğuç, Veysel Yetiş, Musa Can Şahin, Hasan Hüseyin Altun, Muhammed Ali Kılıç, Emrah Çetinkaya, Batuhan Yalçın, Kivihan, Mertcan Tosun, Atılkan Akkoç, Muhammed Ünal, Karahan Altıntaş, İbrahim Dizdek'ten bir şarkı istemiş. Son günlerde iyi değilim. Selamlarını gönderdi Ünsal Yarıcı. Ünsal, tekrardan girip şarkı bölümünden isteğini yaparsan Ünsal Yarıcı şarkıyı da çalarız. Normal mesaj bölümünden mesajın gelmiş. Panelime düşmesi için şarkının mediamesaj.com'a girdin. Üye oldun. Radyolar bölümünden Murat İnce.

Sol mesajı buldun. İlk sırada mesaj. Sen oradan mesajını yazmışsın. Çok güzel. Ama şarkı isteğin varsa hemen altında şarkı isteği kısmından 160 karakterde hemen şarkıyı da yazarsan mesajını da bir daha okurum. İkisini de bir gönderirim. Selam, ben Sıtkı Ağırcan. Canım abim Ersoy Ağırcan. Abileri Oktay Hızarcı, Metin Güneş, Sedat Sönmez, Ramazan Batur, Özkan Güçlü, Abdullah Kızmaz, Veysel Seven. Hepsine selam olsun. Sarraf olmaya gerek yok. Menfaat herkesin ayarını ortaya çıkarır mesajı geldi. Yusuf Urcan'dan değerli abileri ve kardeşleri Küskün, Eren Nihal, Koso, Alperen Uzundayı, Reis Özel, Sezer Bozkaya, Eren Yavuz, Süleyman Doğan, Mehmet Ali Kerpiç, Can Polat Gürkan'a selam olsun. Arkadaşlar, sıfatlardan arındırarak yazarsanız sevinirim. Reis Özel'in adı Reis Özel olduğu için okuyoruz. Adı Reis Özel yani adamın. Diğer taraftan baba, işte reis gibi başta sıfatları okuyamıyoruz. Yasak. İmparator, başkan gibi sıfatlar sıkıntılı. Bilginiz olsun. Ve Berke Çakar kardeşimin isteğini gönderiyorum. Sevdiğim Öykü Çeliker'e bizim şarkımız Keskin Eğme Boyun. Gelsin benim cennetim, uzaklarda değil, senin gözlerinde hasretim. Çok özledim, ya sana ya hapishanelere demiş. Bu cümle de yanlış bir cümle. Bunu da okuyamıyoruz normalde. Okuduk. Berke Çakar'ın panelinden gelen mesaj. Sevdiğim Öykü Çeliker'e bizim şarkımız Keskin'den Eğme Boyun gelsin. Benim cennetim uzaklarda değil, senin gözlerinde hasretim, çok özledim. Şarkı yayında efendim. Ama ben de onun koparacağım kafasını. Sokak sokak belalar, bizde fazla uzun sürmez inen çocuk vedalar. Adım yazarsan... Şeyde de sıkıntım var, şarkının sözlerine bakmadık.

İşte böyle dinleyenlerimizle bazen tersleşiyoruz. Berke Çakar isteğine girdim abim. Hakkını kendin yaktın. Keskin eğme boyun içindeki sözleri bir dinler misin abim? Burada bizi 0-7 yaş grubu çocuklarımız da dinliyor. Bizzati uyarıyorum. Ondan sonra abi niye bizi böyle dediniz? Niye öyle ki? Yani bizzati söylemezsem herkes kendi üzerine alınıyor. Bu sefer karman çorman oluyor. Kim ne yaptıysa ona söylememiz gerekiyor. Az önce istediğiniz Keskin Eğme Boyun adlı şarkı kesinlikle Türkiye radyo ve televizyonlarında kullanılmayacak bir şarkı. Berke Çakar'ın panelinden gelen şarkı. Ve bizi de zora düşürüyordunuz az kalsın. İyi ki takip ettim. Böyle olmaması gerekiyor. Değerli kardeşler, genç kardeşler, adam kardeşlerim benim. Çok rica ediyorum ya. Yani şarkıyı atıp içeriden bir kahve almaya gitsem sıkıntı yaşayacağız. Neyse.

Herhalde Kekom Mazlum diye yazmışsın da değerli kardeş, Kekom Mahsun herhalde yazmak istedin, öyle oldu. Şimdi bir hatırlatma yapalım genel olarak. Arkadaşlar, yayınlarımızda Türkçe şarkılara yer veriyoruz. Kesinlikle Türkçe olmak zorunda. İçinde herhangi bir yerde başka bir dil kullan.

anlamaz. Siyasi olamaz. İdeolojik yani olamaz. İçinde argo ve yasaklı sözcükler barındıramaz. Rap şarkıları çalmıyoruz. Bilginiz olsun. Aa işte rap şarkılarının içinde az önce çalmaya çalıştığımız şarkıda başımıza az kalsın. Ciddi bir film gelecekti. Sağ olsun kardeşimiz bizi yardan aşağı böyle atıyordu. Sonra ben sitem edince ya Murat abi bize öyle dedim böyle dedim. Kime ne diyeyim? Yani bir istek yapıyorsun. Yaptığın şarkıdaki isteğin sözlerine bir bak yani. Adam tamamen bel altı konuşuyor. Yani bunu yani varsa aileden bir çoluk çocuk dinletir misiniz siz? Yani ister misiniz 0-15 yaş aralığında çoluğa çocuğa 3 yaşında 5 yaşında dönse dese ki baba bu ne demek diye sorsa kız çocuğunuz mesela razı gelir misiniz? Kaldı ki burada biz bir aileyiz ve benim yayın ilkem yani yılların sanatçısıyım. Kabahat aslında isteği yapan kardeşlerim de değil. Bu şarkıların Türkiye'de sosyal platformlar dahil olmak üzere her yerde yayınlanması noktasında kesinlikle acayip bir şekilde tırpanlanması ve çok ciddi cezalar verilmesi gerekiyor. Her şeyi böyle bayağılaştırarak, her şeyi normalleştirerek insanlara atıp düpdüz küfrediyor adam ya. Bu bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. Dejenere etmeye çalışıyorlar. Buna da müsaade etmemek lazım. Kültür Bakanlığımız artık buna bakan birimler nasıl bir yöntem uyguluyorlar? Yani burada mesela şeyin neydi onun adı o neydi? Bir sanatçı arkadaş var. İşte fırına onu da kuşu da koyduk bilmem ne yaptık filan falan. Hatta onlar da dahil olmak üzere az önceki mesela sanatçının söylediği şarkı o sanatçı dahil aforoz hatta sınır dışı edeceksin bunları ya. Atacaksın. Ülkeden atacaksın bunları ya. Vallahi billahi. Neymiş? Özgürlük. Özgürlük adı altında çoluğumuzu çocuğumuzu mahvettiler ya. Böyle bir kültür. Biz böyle bir kültürden gelmiyoruz ya. Bunun her yeri kültür olsa bunun her yeri özgürlük. Yere batsın böyle özgürlük ya. Adam ana bacı soy sop küfretsin. Ondan sonra bunun adı ya özgür. Ne özgür ya? Zaten böyle diye diye başımız yanmıyor mu? Çoluk çocuk zıvanadan çıktı. Anayı babayı tanımıyorlar. Yarın bu şarkıları dinleyen çocuklardan siz bu ülke için ne bekliyorsunuz? Bir toplumu, bir ülkeyi ileriye taşıyan sanatçılarıdır. Yazdıklarıdır, söyledikleridir, şairlerdir. E onların söylediklerini dinleyen çocuklarımız var değil mi? Onlardan moral, motivasyon, ilham alacaklar. Ona göre de ülkeye, memleketine, anasına, babasına, aileye, her yere faydalı olacaklar. E şimdi bu şu şarkıları dinleyip de böyle o kadar normalleştirdiler ki ya çekilen klipler filan falan hepsi bana ben eğer Kültür Bakanı hepsini aforoz ederim ya hepsini atarım ya. Yani 4. Murat gibi böyle kıyım yapacaksın acımayacaksın bunlara. Nereden geldiği belirsiz soysuz sopsuz model adamların yazdığı şarkılar sözler ve bunları çoluğumuz çocuğumuz dinliyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan azınlığıyla, çoğunluğuyla, Lazı'yla, Çerkezi'yle, Türk'üyle, Kürd'üyle bizim öz bir kültürümüz var ya. Biz tertemiz insanlarız. Ne ara bu kadar kirlendik? İşte birkaç tane benim gibi adam kaldı bunlara ses çıkartan. Yarın bir gün benim de sesim kısıldığımı işte geçmiş olsun. Eğer dur demezsek. Cinsel tercihler, şunlar, bunlar bu kadar modernize bir... Yok böyle bir... Bu özgürlük olamaz ya. Senin tercihin, seni dinlediğim git nerede dinliyorsan dinle. İzole yaşa kardeşim. Kötüden örnek topluma niye çoğalalım ki? Niye çoğalsın? Lafa geldim herkes Müslüman. Elhamdülillah Müslüman. Böyle Müslümanlık olur mu ya? Ben kabul etmiyorum. Çok ayıp ya. Kekomuzu ayarlayalım da. Bugün vallahi kabul günümüz ha. Yemin ederim.

0: Onur Turan kardeşimin isteği. Selamünaleyküm abi. Kardeşlerim Ziya Üstün, Arda Ayyıldız, Mehmet Ali Ayyıldız, Hasan Boran Çelik, Mevlüt Özecik. Abilerim Saddam Yetiş, Zeki Altındal, Murat Turan, Özgür Düylekera, Kekom Mahsun'dan armağan olsun dedi Onur Turan. Ayrıca Şahin Kıymetli, Oğuzhan Koyun, Tayfun Uzel'e, özellikle Arda Ayyıldız ve Ziya Üstün'e gelsin. Yine unutmayın ki diyor Onur Turan, kardeşlerim.
1: Yüreğime ateş düştü.
0: Günler gelir geçer. Güzel günlerde görüşürüz kardeşlerim benim. Ziya'ya da tekrardan geçmiş olsun dileklerimle dedi Onur Turan. Ziya Üstün, Arda Ayyıldız, Mehmet Ali Ayyıldız, Hasan Boran Çelik, Mevlüt Özecik, abilerim Saddam Yetiş, Zeki Altındal, Murat Turan, Özgür Düylekera, Kekom Mazlum Mahsun'dan armağan olsun dedi. Yine Şahin Kıymetli, Oğuzhan Koyun, Tayfun Uzel'e, özellikle Arda Ayyıldız ve Ziya Üstün'e armağan olarak geldi. Onur Turan selam olsun kardeşim.

Ya bir aksaklık var arkadaşlar. Şimdi Escobar sen de yazmışsın ki Can kardeş. Vur beni yazmışsın. Kimden? Seyfi Baba'dan. Seyfi Doğanay'dan Vur Beni diye bir şarkı Seyfi Baba'dan yok. Bul Beni var abim. Kuvvetli ihtimal herhalde bunu söyledin. Ama Vur Beni'yi ille de dinlemek istersen Doğanay kardeşlerden Gökhan ve Nevin Doğanay'dan var. Yani şöyle baktım aradığım zaman Seyfi Doğanay Vur Beni yok. Escobar hakkını helal et. Bul Beni var. Bul Beni'yi gönderiyorum. Kusura bakmayın hani abi öyleydi böyleydi diye. Bu benim hatam değil. Eğer bir hata ise eğer sizin hatanız. Eğer varsa Seyfi Doğanay'ın Vur Beni diye bir şarkısı adı yani bu başlıkla o zaman kabul ederim. Bakıyorum Seyfi Doğanay ben kime yanam kıskanırım. Yok abi yani kafadan zaten çıkar. Seyfi Doğanay Vur Beni dediğimizde Bul Beni çıkıyor. Bilgin olsun Escobar Yalçı kardeşim. Şarkıyı gönderiyorum ve mesajını aktarıyorum abim hakkını helal et ve aleyküm selam Escobar Yalçı. Selamünaleyküm Murat abi demiş. Eyvallah kardeşim. Ben Escobar Fırat Yalçı, abilerim Samet Bulut, Muhammed Yalçı, kardeşlerim Batuhan Arslan, Çetin Can İnan, Dede Berat, Ali Can Çavuş, Yiğit Polat, Efe Çim, Boran Batman, Polat Gürkan, İbo Doğan, Kadir Erbey, Efe Can Çankal, Mete Çakmak, Burak Çatal, Suskun, Emir Bulut, İhsan Saki, Doğukan Özer, Zaza Muzaffer, Hüseyin Aykan, Tayfun Akkaya, Raşit Göçmez, selam olsun dostlarıma. Escobar Yalçın'ın isteği tüm dostlarıma Seyfi Doğanay'dan Bul Beni armağan olarak geldi.

Efendim yayınımız gece 1'e değin devam ediyor. İsteklerinizi gönderebilirsiniz. Panelim sakin, birkaç tane mesajım var. Onları aktaracağım. Şarkı isteklerinizi de hemen yapabilirsiniz.

Orkun Karaca olan sıradaki en güzel parçalar Merve Nur Yıldız'a gelsin ve ayrıca Barış Kurt'a çok selam olsun dedi. Berke Çakar şarkı önceden çalınmıştı, ondan istek. Hayır, hayatta çalınmaz bu şarkı. Sadece kapattığım bölümde argo vardı. Bari şu sözleri okur musun abi? Zaten o sözü bir versek Berke var ya, yandık. Dur ben senin gönlüne başka bir şarkı çalayım ben sana. Sakladım affet, gömdüm günahımı. En derine kurtuluşum yok, kaldım bir tutsak. Ya sana, ya sana, seni seviyorum aşkım. Berke Çakar. Şarkı önceden çalınmıştı, ondan istek attım. Berke, normal bir mesaj at, başka bir şarkı çalayım hadi sana. Bu yaklaşımın için, adamlığın için, aferin. Şarkı önceden çalınmıştı, ondan istek attım. Önceden de çalındıysa eğer, ki yani büyük gaf, Berke sen biliyorsun. Ya bu şeylerden, raplerden vallahi yıldım. Gene yani siz düşürüyorsunuz bizi bu duruma. Yani sizin kabahatiniz. Ha, biz de yayıncı kuruluş olarak evet bilmemiz gerekiyor ama her gün istek çaldığım için abim, herkesin ayrı ayrı her şarkıyı da bilemiyoruz ki. Mesela bugün Karadayı'yla da, onun da canı sıkıldı, bizim de canımız sıkılıyor. Karadayı'dan önce başka bir mesaj vardı. 100 defa diyorum ki abi atar gider yapmayın, yani tehdit unsuru barındıran cümleler yazmayın. Burada da biz şeye düşüyoruz, böyle lop diye bazen hataya düşüyoruz. Artık yani bir yerden sonra belki amcam, beni dinleyen canlar, vallahi billahi taş olsa taş, un ufak, ya öleyim kurtulayım diyorsun ya. Ya da bu işi bırakayım. Şimdi o arada da mesela Karadayı bizim sürekli müdavimimiz, can dost, kardeş, ona denk geliyor. Karadayı'yla bu şarkısını hemen çalayım istiyorum, biliyor musunuz? Adam atmış yani mesajı, herkesten önce atmış Karadayı. Fakat ara ara ara şarkıyı bulamıyorum bu sefer. Ondan sonra Karadayı'yla başka bir trafiğe giriyoruz. O muydu bu muydu diye medya mesaj üzerinden. Oradan Hakan yazıyor, ediyor. Ben burada yayındayım. Tansiyon yükseliyor. O yüzden net ifademle, yani bana mesaj atarken, ya bu adam bu şarkıyı çalabilir mi? Çalsa ne olur? Sözü bilmem. Çünkü yayın ilkeleri var. Uygun mu değil mi? Bunu bir bilmek lazım. Diğer taraftan şarkının net adını, yani sosyal platformlardaki adı neyse o isim. İbrahim Tatlıses'ten Mutlu Ol yeter, bu kadar. Ama şarkının içindeki bir cümleyi yazıyor genelde dostlarımız. Ha, onları buluyoruz iyi kötü. Fakat bu sefer sanatçı yazmadığı için aynı şarkıyı 10 tane sanatçı söylemiş oluyor. Lan hangisini çalalım arkadaş? Ya bu arada zaman kaybediyorum. Yoğunluk olduğu zaman hele, yani çılgına dönüyorsunuz. Abi ne oldu benim mesajım oradan ona? Herkes bir kafadan ses. Dolayısıyla bir arkadaşımın ya da birkaç arkadaşımızın hatalı mesajları bize zaman kaybettiriyor. 10-15 dakika, yarım saat kaybettiğimiz zaman yetiştiremiyoruz. Bu sefer de tabii ki telaşa düşüyor ekip. Ve sizler de orada, abi şarkıyı gönderdim de niye çalınmadı, mesajım niye öyle de böyle.

Tabii ki yorumluyorsunuz bunu. Berke Çakar da aferin Berke. Eyvallah. Bakayım. Berke Çakar demiş ki şu sözleri bari abi oku. Sakladım affet. Gömdüm günahımı enderine. Kurtuluşum yok. Kaldım bir tutsak. Ya sana ya sana. Seni seviyorum aşkım dedi Berke Çakar. Berke başka bir şarkı yaz. Normal mesaj al bak, şarkı bölümünden değil at. Mesajında da belirt kime armağan edeceğimizi. O şarkıyı senin için çalayım amcam. Kadriye Ankara'da olan sevdiğim Furkan Çıtras, iyi geceler. Nefes aldığım sürece senden vazgeçmeyeceğim. Bir gün vazgeçersem bil ki nefesim kesilmiş demektir. Seni seviyorum. Kadriye kardeşimiz Furkan Çıtras'a, nefes aldığım sürece senden vazgeçmeyeceğim. Bir gün vazgeçersem bil ki nefesim kesilmiş demektir. Yani öldüğüm gün diyor Furkan Çıtras, seni böyle seven bir Kadriye kardeşimiz var. Berke iyi yayın dinliyor. İyi, güzel güzel. Ben böyle adamları severim. Bana kırılmayın ya. Bana ne kırılıyorsunuz? Ben 57-58 yaşında, çoğunuzun abisi babası yaşındayım. Çoğunuz çok büyüğüm yani. En azından abinizim yani. Hiç kimse, bizim abilerimiz bize kızdığı zaman, bir şey dediği zaman biz hemen kırılmazdık. Yükselmezdik ya. Vallahi billahi. Şimdi bakıyorum herkes zıvanadan çıkıyor hemen. Öyle mi? Ya bazen diyeceksin ki ya bir de benim yerime kendini koy hadi. Bir de Murat İnce ol. Gel 3 gün şurada yanımda bir dur bakayım 6 saat. Kulağına sadece kulaklığı vereceğim. Sadece benim dinlediğim desibelde 6 saat boyunca oturduğun yerden kalkmadan, tuvalete bile çoğu kez gitmeden, hadi sana tuvalet izni de verelim. Çay kahve git kendin al, biraz hava al. Sana yarım saatte mola vereceğim. 5,5 saat otur. Ondan sonra konuşalım. Denk değiliz arkadaşlar. Ya sen orada bir tane mesajınla alakalı dünyayı yaşıyorsun. Ben burada 500 tane adam mesajıyla mücadele veriyorum. 30 tane radyo açık önümde ya. Aç mesela şimdi Ankara'da dinleyen kardeş. Yaz Google'a Kırıkkale Öz FM. Yaz Yozgat Yozgat FM. Yaz Çorum Gün FM. Sorgun FM. Erzincan Radyo Tek yaz. Van İlaç FM yaz. Niğde FM yaz. Uşak Ses FM yaz. Kahramanmaraş Elbistan. Umut FM yaz ya. Önümde açık bunların hepsi. Uzaktan müdahale ediyoruz. Arkadaşlar kurban olayım size ya. Bazen bazı kardeşlerimiz zannediyorlar ki sadece işte Ankara'da yayın yapıyor ya da Kırıkkale'de, Keskin'de yayın yapıyor, Sungur'da yayın. Yok abi, neredeyse Türkiye'deyiz. Önümde de radyolar açık. Ortak yayın diye 100 defa söylüyorum. İşi kolaylamayın. Kimse kimsenin işini küçük görmesin. Sadece ricam şu, gönderdiğim mesajda diyorum ki 100 defa söylüyorum. Abi araya virgül koy mesela isim ve soy ismin arasına. Koymuyor. Soy ismi yanlış yazıyor. Başka bir şey yanlış yazıyor. Sonra bütün yanlışları biz üzerimize almak zorunda kalıyoruz. Sırf gönül dostumuzun gönlü kırılmasın diye. Ama burada paramparça olan bir de ben varım. Aralıksız her gün çalışan bir kardeşiniz ya. Ya deyin ki ya yazık ya bu adama. Bazen bana da merhamet yani, vicdan. Bu da insanlığın bir diğer tarafıdır yani. Berke Çakar çok teşekkür ediyorum amcam. Öykü Çeliker için Özgür Kaplan bu sevda bana böyle gel ya. Bu o dediğin oğlan kim, ben tanımıyorum bile. Nereden bu, bana Özgür'le gelin ya. Allah Allah. Ha böyle gel amcam ya. Canımı iste. Özgür Kaplan Allah'ım ya. Özgür Kaplan. Bu sevda bitmez. Ha böyle böyle güzel şarkılar var. Niye gidiyorsun? Nereden buldunuz? Tabii ben niye onu seçtiğini biliyorum. İçindeki sözler hoşuna gidiyor ama sözün içine bir anda bir bakıyorsun abi, pantolon kısa kalmış mesela. Ayakkabılar bağlanmamış. Üzerine tişört giymemiş. Böyle şarkılar, öyle rap şarkılar. Bodoslama düşüyoruz ve bunların hepsi radyo televizyon üst kurulu tarafından vallahi yasak arkadaşlar. Ve yani yaptırımlar o kadar yüksek ki en küçük alacağın ceza 250-300 bin lira. Nasıl ben bu bütün bu programların sözleşmesi var, ben bunun altından bir Murat İnce olarak nasıl kalkabileyim? Kiramı zor ediyorum ya. Her gün niye çalışıyoruz arkadaşlar? İnsanlar zannediyor o deve yağmuruyla götürüyor. Murat İnce acayip konserim yok, bir şey yok. İşte radyonun başındayız, buradayız.

Neyse. Allah büyük. Çok şükür. Bolluk ve bereket içindeyim. Her gün her yönden daha iyiye gidiyorum. Şimdi Berke Çakar kardeşime tekrar teşekkür ediyorum. Öykü Çeliker için Özgür Kaplan, bu sevda bitmez gelsin. İyi gelen ne varsa hepsi senin. Sensin öyküm dedi. Öykü Çeliker için Özgür Kaplan, bu sevda bitmez gelsin. İyi gelen ne varsa hepsi sensin öyküm dedi. Berke Çakar'ın isteği Özgür Kaplan'dan bu sevda bitmez. Vallahi yayında ha. İyi gelen ne varsa hepsi sensin öyküm diyor Berke Çakar. Öykü Çeliker için çalıyoruz. Berke Çakar'ın yüreğinden Özgür Kaplan, bu sevda bitmez.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Duygu adamı Murat İnce.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.

saha hasreti zulüm geçe. Ben yine misafir olmuşum gece. Ne ben sığar oldum kendi kendime, ne de seni sığdırabildim Ece'ye. Oysa bir yuva kurmuştum kendimce, belki bir gün mutlu olurum diye. Yavrularım benden sana hediye, bir gün ben unutma diye. Canım, sırdaşım, sevgilim, bir sen oldun derdimi bilenim. Ben hiçbir zaman yalnız bırakmadın ki sana küseyim. Bütün sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Şimdi gözlerinizi kapatıp bir anlığına düşünmenizi rica ediyorum. Çocukluğunuzun sokağını bir düşünün. Nasıldı? Akşamları kaçta eve girerdiniz mesela? Bir evin balkonundan annenizin sesi gelir miydi? Mahallede top oynayan çocuklar var mıydı? Kapı önlerinde oturan insanlar, pencereden dışarı bakan yaşlılar, bakanın önünden geçen tanıdık yüzler. Belki o günler sıradandı ama şimdi düşününce ne kadar kıymetliymiş, değil mi? İnsan bunu neden hep geç anlıyor? Neden güzel bir gün içinde yaşarken bir gün bunu çok özleyeceğim demiyoruz? Neden bir sofranın etrafında otururken o masadaki herkesin bir gün eksilebileceğini düşünmüyoruz? Çünkü hayat böyle işliyor dostlarım. İnsan yaşarken alışıyor. Seslere alışıyor. Yüzlere alışıyor. Birinin her gün kapıyı açmasına, birinin geldin mi diye sormasına, birinin akşam çayını hazırlamasına, sonra bir gün o ses kesiliyor, o kapı açılmıyor. O çay başka bir elde kalıyor. Ya evin içinde bir sessizlik oluşuyor. Belki de bazı sokakların hüznü tam buradan geliyor. Çünkü sokak sizin hayatınızdaki değişimi umursamıyor. Aynı kaldırım orada, aynı duvar, aynı köşe. Ama siz artık o sokağa başka bir kalple bakıyorsunuz. Düşünün, yıllar önce sevdiğiniz biriyle yürüdüğünüz bir yol var. O gün belki tartıştınız, belki güldünüz, belki hiçbir şey konuşmadınız. Bugün aynı yerden tek başınıza geçiyorsunuz. Ve aklınızdan istemeden şu geçiyor: acaba şimdi burada olsa, yanımda yürüse ne konuşurduk? Ne tuhaf. Bir insan artık hayatınızda olmadığı halde onunla hala konuşacak cümleleriniz oluyor. Bir de şu var: bazen insan bir sokağa değil, o sokakta sahip olduğu haline özlem duyuyor. Daha genç olduğumuz halimize, daha kolay güldüğümüz günlere. Birine inanırken bu kadar düşünmediğimiz zamana, bir sarılmanın bu kadar kıymetli olduğunu bilmediğimiz yıllara. Belki de en büyük özlemimiz geçmişteki bir insandan önce

geçmişteki kendimize. Sizin hiç oldu mu? Bir yere gittiğinizde ben burada eskiden ne kadar mutluydum dediğiniz, bir şarkı duyduğunuzda bu şarkıyı onunla dinlerdik diye içinizin burkulduğu, bir kokunun sizi yıllar öncesine götürdüğü, bir sokağın başında durup birkaç saniye hiçbir yere bakmadan sadece hatırladığınız. İşte hayat böyle dostlarım. Bazı insanlar gidiyor, bazı evler değişiyor. Bazı dükkanların tabelaları sökülüyor, bazı ağaçlar kesiliyor. Ama insanın hafızasında bazı yerler var ki oraya kimse dokunamıyor. Ve belki bu gece bizi dinleyen birinin içinde de böyle bir yer var, ha? Kim bilir? Belki bir mahallenin köşesinde annesinin sesini bıraktı. Belki bir otobüs durağında ilk aşkını, belki bir hastane yolunda hayatın en zor gününü. Belki bir apartmanın önünde son vedasını. Belki de bir kaldırımda bir daha asla dönmeyecek birini beklerken kendinden bir parçayı. İşte sokakların hüznü biraz da bu. Taşlar yaşananları unutuyor sanıyoruz. Ama insan unutmuyor. Çünkü bazen bir sokağın en sessiz köşesinde yıllar önceki bir hayat hala yaşıyor. Ve insan oradan geçtiğinde kendi geçmişiyle göz göze geliyor. Belki bu gece siz de kendi sokağınıza uğrarsınız sessizce, kimseye anlatmadan. Ve belki içinizden sadece şu cümle geçer: ben burada bir zamanlar çok mutluydum. Ne güzel. Çünkü bazı hüzünler hala çok sevmiş olduğumuzun kanıtıdır. Ve bazı sokaklar insanların değil, hatıraların adresidir diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum?

Madem sokağın hüznünü konuşuyoruz ya da sokakların hüzünlerini, o zaman rahmetli Kurtuluş abiden İstanbul sokakları vallahi tam da yerinde. Onu benden siz aldınız. Onu benden siz çaldınız, İstanbul sokakları. Gece devam ediyor. Bir eleğin yayınımız var. Halen mesaj gönderebilirsiniz. İstekle bulunabilirsiniz. Ben de kalan yüreklerinize selam olsun.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor. Hatıran yeter.

bu aşk. Sevgili dostlarım, bu gece sokaklarda biraz geçmişimizi aradık. Bir köşede çocukluğumuzu, bir kaldırımda bir dostumuzu, bir kapının önünde bir vedayı, bir başka yerde çok sevdiğimiz bir insanı. Ve belki fark ettik ki biz aslında sokakları değil, o sokaklarda bıraktığımız hayatları özlüyoruz. Zaman geçiyor, insanlar değişiyor, evler değişiyor, sokaklar bile değişiyor. Ama bazı hatıralar var, onların yeri hiç değişmiyor. Çünkü insanın hafızasında bazı yollar var ki üzerinden yıllar geçse de silinmiyor. Belki bu gece içinizde bir sokak kaldı, bir isim, bir yüz, bir ses. Canınızı acıtan, canınızı acıttıysa bile bırakın kalsın. Çünkü her hüzün kötü değildir. Bazı hüzünler güzel yaşanmış bir hayatın izidir. Ve unutmayın dostlarım, bir gün biz de olmayacağız. Ama bazı sokaklarda ayak izimiz, bazı insanların hatırasında sesimiz kalacak. Mesele de belki tam olarak bu. Geçtiğimiz yerlerde güzel bir iz bırakabilmek, birinin hayatına yük değil hatıra olabilmek. Geceniz huzurlu olsun, yollarınız açık, kalbiniz güzel. Hatıralarınız hep insanın yüzünü gülümsetecek kadar kıymetli olsun. Şöyle bakıyorum, mesajları kontrol ediyorum. Evet, gecemizi sona erdiriyorum. Bugün erken havlu attı Türkiye. İyi geceler. Yarın yine saat 19'da başka bir uzun ince yolda, başka bir yolda, başka bir hikayede buluşmak üzere. Dua der, dua bekleriz. Bir iki şarkı çalacak ve gece saat 1 dedim mi sona erecek yayınımız. Hakkınızı helal edin. Bizden yana helali hoş olsun. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a.

Hiçbir zaman anlamadı insanoğlu. Dünya birine kalacak olsaydı Süleyman'a kalırdı. Ölüm satın alınsaydı Nemrut tutar alırdı. Çıkmadık canlara derman olurdu. Lokman Hekim ölmedi mi? Bu yüzden hiç korkmadık biz. Umudumuz hep Allah'tandı. Derdimize yüksel dedik. İstediğin kadar yüksel. Nasıl olsa geçmeyecek misin? Zalimlere güçlen dedik. Dilediğin kadar güçlen. Nasıl olsa düşmeyecek misin? Öyle oldu olacak. Bu dünya iyi ile kötü'nün

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

kırılıp dökülelim ister, yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan.